Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı. Sizin kadar güzel olmak hemen yasaklanmalı.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Bursa Radyo F.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Radio S.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

önce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba. Ah oğul, ben de yaşadım bunları. Bu hayat yokuşlarını kaybederek büyüyor insan. Ağlayarak büyüyor çocuk.

0: mıyım baba? Büyümek zorunda mıydım baba?
1: Bursa Radio S.

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.

Radyo S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
8: Namütenayi muhabbet.

Burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ortası, enerjimizin yüksek olduğu günlerden bir tanesi. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı ve planlar kuruluyordur. Umuyorum planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Yeni yeni 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest. Hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Yine bir çevirme vukuatı. Çevirmede alkollü yakalandı. 4 gün önce aldığı ehliyetine el kondu. Oğlum daha 4 gün önce ehliyeti almışsın. Bu mudur yani? Bu sıfırdan mı almış ehliyeti, yoksa hani daha önce ehliyeti kaptırmıştı da 4 gün önce zamanı doldu. Ehliyeti aldı, sonra tekrardan çevirmeye girdi. Bakın, İstanbul'da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 27.719 lira para cezası uygulandı ve 4 gün önce aldığını belirttiği ehliyetine el konuldu. Arkadaş da tripli bu arada, o da trip atıyor. Tamam, il genelinde işte eş zamanlı huzur İstanbul denetimi gerçekleştirildi. Kadıköy'de saat 20'de başlayan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve bu GBT'leri yapıldı. Ekipler trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlemleri sürdürdü. Denetimler sırasında 34 FRS 053 plakalı motosiklete sürücüsü VA'nın 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye muayene eksikliği ve alkollü araç kullanma suçlarından toplam 27.719 lira idari para cezası uygulandı.

yakalandı. Tabii bunda da kalmadı, ehliyetini el konulan sürücü. Bakın şu ifadeleri kullandı efendim. Varsa bir cezam çekerim. Bu klasik ya, var cezan var zaten. Yani cezan var ve o cezayı çekiyorsun. 27 bin lira kitlemişler. Varsa bir cezam çekerim. Ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar. Motosikleti bağlamasalar iyiydi diyor. Hani nasıl olsa ehliyeti sürmeye devam edeceğim diyor yani. Bunun Türkçe karşılığı budur. Ne var ne yok aldılar. Varsa bir şey, cezan var, sitem etme yani. Ne var ne yoksa aldılar değil. Ceza neyi gerektiriyorsa onu uyguladılar. Öte yandan bir başka motosikletin sürücüsüne de muayene eksikliği ve sigortasız araç kullanımı suçlarından toplam 3.965 lira idari para cezası kesilmiş. Hadi bu neyse. Ötekinin belli yani, çok fazla ehliyetle işi yok. Hani motosiklet olsun. O motosikleti almak da geri almak da çok kolay değil. Bir de onun da ekstra bir masrafı olacak. Hani artık motosiklet otomobil ayrımı yok trafikte. Yani kurallara uymadan yakalandığın zaman ceza tamam belki otomobil kadar olmayabilir, eyvallah, ama var yani. Neyse, geçmiş olsun artık ehliyeti aldıktan sonra. Gerçi dediğim gibi bu hani şey değil, bu motosiklet bağlansa da farklı bir motosiklet bulacaktır. Yani oradan verdiği mesaj belli yani arkadaşımızın. 10.22 saatler efendim. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Demiştik günlerden çarşamba. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Severiz çarşamba günlerini. Hafta sonunun habercisidir artık. Yavaş yavaş hafta sonu sinyali gelmeye başlar. Uzaklardan uzaklardan planlar kurulur. Hep böyledir. Bir perşembe günü biraz modumuz düşer. O da ara sıcak bir gün olarak kaldığından dolayı cuma günü tekrardan enerji tavan yapar. Hafta sonu gelmiş olur çünkü. İbrahim, kolay gelsin. Mahmut abi selamlar demiş. Selamlar, hoş geldin. Bir adet Tuğba Özerk dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

0: Kadını vurgunu denmiş. Yaşlı kadını böyle dolandırdılar. Ah ah. Efendim standart az çok anlamışsınızdır bu telefon dolandırıcılığı olayı. Ama bak bunlar biraz daha farklı. Bursa'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan 73 yaşındaki kadın kendisini yeğeni olarak tanıtan şahsın oyununa geldi. Zor durumda olduğunu söyleyerek para ve altın isteyen dolandırıcılar yaşlı kadının ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin Bursa ve İstanbul'da yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan iki şüpheli tutuklandı. İnşallah altınlar da geri gelmiştir. Bakın edinilen bilgiye göre olay ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadın telefondaki kişinin kendisini yeğeni olarak tanıtması üzerine konuşmaya başladı. Zaman zaman mesela böyle dolandırıcılık haberleri geliyor. Burada tabii ses değiştirme var mıdır yok mudur bilemem. Belki hani kadının yaşından dolayı böyle bir kandırılma durumu da olabilir. Hani ses belki benziyor olabilir veya şimdi günümüzde çok daha fazla teknoloji gelişti. Hani çok rahat tanıdığınız birisiyle konuşuyormuşsunuz gibi oluyor. Ses değiştirme programları falan filan o yapay zeka aldı başına gidiyor biliyorsunuz. Şüpheli şahıs acil paraya ihtiyacı olduğunu ve eve göndereceği arkadaşına altınları teslim etmesini istedi. Bir süre sonra yaşlı kadının adresine gelen şahsa bir adet Adana burgusu bilezikle bir adet beşi birlik zinciri teslim edildi. Daha sonra gerçek yeğeniyle görüşen kadın işte burada artık gerçek ortaya çıkıyor. Dolandırıldığını anlayınca Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Bursa ve İstanbul'da güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olay günü yaşlı kadının evine giderek altınları teslim alan MSP 42 yaşında ve birlikte hareket ettiği belirlenen MP 36 yaşında İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli Bursa'ya getirilirken emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemeye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, polis ekipleri özellikle yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini akraba, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Tabii bu uyarılar yıllardan beri yapılıyor ama biz yıllardır dolandırılmaya devam ediyoruz. Yani dolandırılma konusunda hiç hız kesmedik. Burada elbette yaşlı vatandaşların biraz daha dikkatli olması gerekiyor ama bu artık yaşlı genç çok da fark etmiyor. Özellikle bu telefonla dolandırıcılık konusunda birisi arayıp ben polisim, ben seni MİT'ten arıyorum, ben savcıyım, ben ne bileyim jandarmayım, şöyleyim böyleyim dediği zaman biz de elde avuçta ne varsa hepsini veriyoruz. Ha, en son noktada aklımıza geliyor dolandırıldığımız. Ondan sonra bir daha işte ne bileyim polise başvuruyoruz, oraya buraya başvuruyoruz maalesef. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ve tabii artık hani duyduğunuz sese de çok fazla inanmamanız lazım. Ses değiştiriyorlar. Zaten hani videoları falan biliyorsunuz artık yapay zeka ile oho. İstediği kişi istediği şekilde videoda oynatıyor yani artık onun hayal dünyasına kalmış olan bir şey. İnsafına kalmış olan bir şey. Ve bunları yapmak öyle zor şeyler de değil. Basit şeyler, kolay şeyler artık. Hani önceden programlar kullanılıyordu, şöyleydi, böyleydi. Yok, şimdi yapay zekaya biraz para veriyorsun, komutu veriyorsun, yapıveriyor sana video. Tamam, normalde belki bizim bu Gemini'ler falan hani öyle çok farklı içerikli videolar yapmama konusunda programlı ama bir dünya yapay zeka uygulaması programı var yani. Neler neler çıkıyor, abo. Allah korusun vallahi. İşte burada sese de dikkat. Hep onu söylüyoruz. Yani telefonda duyduğumuz seslere falan aldanmamak lazım. Görüntülere, izlediğimiz videolara çok aldanmamak lazım. Artık günümüzde şu şekilde olacak. Yanınızda görüp duyduğunuzda canlı halini. Ancak o zaman ikna olun. Ya onda bile bir düşünün tabii de. Ama böyle telefonda, videoda falandır filandır seslerde, meslerde aman dikkat arkadaşlar. Bu işin sonu bambaşka yere gidiyor çünkü. Efendim namütenay muhabbet devam ediyor. Çok kısa bir ara vereceğiz. Mini minnacık bir aramız olacak. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Blok 3 Kayıkkalp Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının 5 sırrı denmiş. Yoğurt yemek. Stresten uzak kalmak. Başka ne olabilir? Yoğurt fix efendim. Hangi coğrafyada olduğunuzun önemi yok. Yoğurt efendim olacak. Doğal yoğurt yani, organik yoğurt. Nelermiş bakalım? Okinawa'dan Sardinya'ya dünyanın en uzun yaşayan insanların bulunduğu mavi bölgeler incelendiğinde, ya incelemeyin bırakın insanlar rahat rahat yaşasın. İncelemeye başladığımız anda biz bozmaya da başlıyoruz, bırak kardeşim. Şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkmış efendim. Genetik değil, yaşam tarzı diyor. Hayatı yaşama şeklinde yapılacak değişiklikler yaşalma şeklinizi değiştirebiliyor. İşte 100 yaşını devirenlerin ortak 5 sırrı. Bak bunlar gibi yaptığımız zaman 100 yıl görünüyor efendim. Garantili. Nelermiş bunlar? Neler bu ortak alışkanlıklar? 1. Hareket için spor salonuna gerek yok. Uzun yaşayanlar fitness yapmıyor. Onların sırrı doğal hareket demiş. Ya bu hareket önemli zaten. Yani bu beden hareket etmeye programlı. Bize bakınız en büyük nasıl derler, hata şu oldu, özellikle bizim kuşakta bu daha çok oldu biliyorsunuz. Aman çocuğumuzun masa başı işi olsun. Neden? İşte kışın sıcak, yazın serin. Abi bizi bu masa başı işler mahvetti. Yani şu an dinleyenlerin büyük bir bölümü masa başı iş yapıyor. Keza mesela otomobillerde de durum esasında az çok aynı. Bizi en çok bu mahvetti. Masa başı, masa başı. Bizim de masa başı. Yayınmayın, yine yayın masası. Yani yine masa yani bu. Öyle oturalım, oh mis gibi. Bak burada da klima üfül üfül çalışıyor. Gayet güzel, serin. Otur, akşama kadar otur yani. Ama sonra ne oluyor? İşte belle başlayan sıkıntı özellikle. Hele bir de boyunuz biraz uzunsa o bel zaten direkt ben buradayım diyor. Ondan sonra ne bileyim, çeşitli bacak ağrıları. Kilolar zaten keza. Bahçeyle uğraşmak, merdiven çıkmak, yürüyerek markete gitmek gibi gündelik hayatın içine yedirilmiş sürekli hareket halindeler. Yani bir yani spor bir görev değil, yaşamlarının bir parçası. Bakın bu merdiven çok önemli sevgili dinleyenler. İmkanı olan merdiven çıksın. Yani eve gittiğinizde apartmanda falan oturuyorsanız, hani çok yüksek katlarda tamam eyvallah ama hani 3-5 kat falan, hatta 6-7 kat diyelim böyle bir yerlerse, bak o merdiveni çıkın, asansöre binmeyin. Yanınızda fazla böyle eşya meşya yoksa. Şu an hadi canım arkadaş o merdiven de çıkılır mı diyenleriniz var biliyorum ama çıkın. Dünyanın en iyi spor aktivitelerinden bir tanesi o merdiven. Ben hiç asansör kullanmıyorum. Yani eve giderken. Gerçi ben de birinci kat ama olsun. Ama kullanmıyorum yani. 80 kuralıyla beslenme bakınız. İkinci ortak özellikleri. Neymiş bu? Japonya'nın Okinawa bölgesinde yaşayanların en büyük sırrı mide doluluğunun %80'ine ulaştıklarında yemeği bırakıyor. Yani doymayı hissettiğin anda bırak, masadan kaç. Biz efendim Allah ne verdiyse. Biz 3 öğünlük birden yiyoruz. Bak tıka basa doymak diye bir kavram hayatlarında yok. Sofradan hafif bir açlıkla kalkmak vücudun enerji tasarrufu yapmasını sağlıyor demiş. 3 günlük yiyoruz ya. 3. Üçüncü ortak özellikleri hayat amacı efendim. Neden uyanıyorum? Okinawalılar buna ikigai. Costa Ricalılarsa plan de vida, vida diyor. Her sabah yataktan kalkmak için bir sebepleri var. Bizim de var, işe gidiyoruz. Ne bileyim, öğrenci olan okuluna gidiyor. Ne bileyim yani anneler babalar çocuklarını kaldırmak için uyanıyor. Bir şekilde uyanıyoruz yani, bizim de bir sebebimiz var. Nedensiz uyanmıyoruz efendim. Alarm çalmaya başlayınca. Bir hobileri, torunlarına bakma görevleri veya bahçeleriyle ilgilenme sorumlulukları. Amaçsızlık en büyük yaşlanma sebebidir demiş. İşte biz de işe gitme. Yani nedir? Kredi kartını ödemek için, faturaları ödemek için. Bundan dolayı biz de işe gidiyoruz. Amacımız var yani bizim de. Bak buradan yırttık. Hadi bu üçüncü madde iyi. Dördüncü ortak özellik efendim, sosyal bağlar yalnızlık bir katildir demiş. Uzun yaşayanların hiçbiri yalnız değil. Aile bağları çok güçlü ve mutlaka haftalık bir sosyal ritüelleri var diyor. Akşamları komşularla bir araya gelmek, kahve içmek veya işte başka içmek. Stres seviyesini düşüren en büyük zırhları demiş. Biz de akşam oldu mu milletten kaçıyoruz. Aman abi gün boyu yorulduk. Bir bırak bir dinleneyim ben be. Bir karışmayın bana be diye. Ve son özellik günü bitirirken yavaşla diyor efendim. Modern dünyanın en büyük hatası sürekli koşturmak. Uzun yaşayanlarsa günün belli saatlerinde mutlaka yavaşlıyor. Nasıl bir yavaşlama bu? Öğleden sonra kısa bir şekerleme. Ah be abim. Sen bunu bize mi söylüyorsun öğleden sonra şekerleme? Bunun için emekli olmak lazım. Ama iyi bir emekli maaşıyla. Hani çalışmaya mecbur kalmadan yaşanılacak bir dünyan olursa ki zor. Öğleden sonra şöyle bir şekerleme olur. Niye olmasın ama bir türlü. Tamam mesela Japonlarda böyle bir kültür var. Bazı pek çok yer. Hatta çalışanları böyle kapsül mapsül yapıyorlar uyusunlar diye. Böyle yerler görüyoruz zaman zaman ama onlar nadiren yani. Diğer taraftan bize öğleden sonra bir uyu bak ne oluyor. Stres hormonlarını düşürmek ömrü uzatmanın anahtarı denmiş efendim. Yani büyük değişim değil, küçük adımlar diyor. Bu insanların sırrı hayatlarını kökten değiştirmek değil, bu küçük alışkanlıkları 100 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde uygulamaları. Siz de bugün günde 20 dakika daha fazla yürüyerek veya porsiyonlarınızı %20 küçülterek kendi mavi bölgenizi yaratmaya başlayabilirsiniz diye bir motive cümlesini bitirmişler efendim. Yani evet doğru, kesinlikle hepsine katılıyoruz. Ama işte bazı mesela bahçeyle uğraşıyor. Bahçe yok ki. Yani otopark var, orada da sıkıntı. Hani bunları yapmak için biraz böyle daha sakin yerlerde de olmak gerekiyor. Yani sakin bir yaşam, işte ne bileyim hani bir köy evi dediğimiz. Hani böyle bahçeyle uğraşacağın ya da en azından bir bahçen yani. Hani büyük olmasa da o da yok. Şimdi böyle betonda falan şey yapıyoruz biz daha çok. Hani bu hayat şeklini yaşamak da bizim için biraz zor. En azından merdiven çıkabiliriz. Spor kısmını biraz uzatabiliriz. Daha uzun yürüyebiliriz. Yani belki o zaman 100 yıl olmasa da. Belki bir 80-90 yani bilemiyoruz artık. 10.50 saatler Hanımlar Beyler Radyo S95.6 burası. Çarşamba günü paylaşıyoruz. Hareket önemli. Hepimiz için önemli. Ama ve lakin üşeniyoruz. Biraz da üşendiğimiz için esasında daha çok bu spor salonlarını tercih ediyoruz. Hani orada bari bir... Çünkü o spor disiplini yok. Oraya gittiğin zaman hani para da verdiğinden dolayı... o disipline girmen gerekiyor bir şekilde yani. Merve kolay gelsin Mahmut Bey. Keşke sabah uyanma zorunluluğu olmasa bence daha çok yaşarız diyor. Yok orada bakın... Güne erken başlamak hakikaten güzel bir şey. Biz sadece iş için kalktığımızdan dolayı hani strese uyanmış oluruz. Ama normalde de bak işin yoksa da bu alışkanlığı geliştirebilirsin mesela. Hafta sonu ben de dahil olmak üzere hemen hemen hepimiz alarmları kapatıp yatıyoruz. Ama değil, hafta sonunda mesela böyle bir güne erken başlama alışkanlığı kazanırsak günden en azından bir şey anladığımızı görebiliyoruz. Hani tabii sadece hafta sonu erken uyanmak koca bir ömrü etkiler mi? Sanmam ama... Maalesef uyanma faslı böyle. Bir adet Ege dinleyelim hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Ege, Karanlıktan Aydınlığa radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Yargıtay'dan emsal karar denmiş. Cimri eşeğe kara haber. Aşırı tutumluluk boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı. Doğru. Abi tamam, tutumlu olmak çok önemli. Kesinlikle har vurup harman savunmamak gerekiyor. Ama velakin abi aşırısı da yani. Bakın eşine sürekli, o abi sen de coşmuşsun ama kusura bakma da yani. Banyonun ışığını çok yaktın. Sifonu niye çektin? Tuvalet muvalet ama yani niye çektin? O sifon günde bir defa çekilecek. Çay demleme diye aşırı diyen aşırı tutumlu eşe açılan davada Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Bu cimriliğin de ötesinde, bu başka bir şey bu ya. Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren Kale isimli genç kadın aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, ışıklar yanıyor çünkü, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti. Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten Kale, beni sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. O patates bitecek. Hayır, israf mı edelim yani? Ama bu cimrilik değil, bu başka bir şey bu ya. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Ya yapamaz o. Yani eğer bu durum sürekli bir karakter meselesi ise, bak kişisel neyse girmeyeceğim. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık 1500 TL yoksulluk nafakasına faiziyle 30.000 TL maddi tamam kararınızı talep ediyorum demiş. Efendim bakın, Yargıtay'ın kararın bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı. Neydi burada? Kadının talebi bu. Aylık 1500 TL yoksulluk nafakasına faiziyle 30.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum diyor. Yani bunlar varsa aşırı tutumluluk. Bak buradaki gerçi aşırı tutumluluk demek de çok doğru değil. Buradaki bildiğin bir hastalık bu. Bunlar varsa bu ve benzeri, bakın tazminat sebebi. Yani sadece boşanma da değil, tazminat sebebi. Arkadaş ama bu kadar da olmaz yani. Banyonun ışığını çok yaktın. Mesela sifon meselesi, o evde durulmaz ki. Neyse, hem sabırlar diliyoruz hem de geçmiş olsun diliyoruz efendim. Bu genç arkadaşa. Eğer fazlaca cimrilik yapmaya kalkanlar varsa onlara karşı da tatlı bir uyarı olmuş bu. 10.57 saatler, hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız. Radyo S burası, namütenayi muhabbet devam ediyor. Çarşamba günü paylaşıyoruz sizlerle. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuz en Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. İrem Derici dinledik efendim. Durum çok acil. Ve bakınız, ah, bu IBAN'lar başımızı baya baya artacak. Bakınız, IBAN kullanan milyonları ilgilendiriyor. Bu 5 aşamayı sakın atlamayın. Hem zaman zaman uyarılar geliyor bunlarla ilgili. İşin uzmanları tarafından. Banka hesabı üzerinden sık sık para transferi yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı geldi. Ki pek çoğumuz yapıyoruz artık. IBAN kullanırken bu 5 aşamayı atlayanlar büyük riskle karşı karşıya kalıyor. Neler bunlar? İsim ve ünvan uyumunu mutlaka kontrol edin. Nasıl yani? Para göndereceğiniz kişinin size ilettiği, ha, IBAN'la hesap sahibinin adının ve soyadının veya şirket ünvanının birebir uyuştuğundan emin olun. Bankacılık sistemlerinde artık kolay adres veya IBAN girildiğinde isim maskeli olarak görünse de, evet, o bir tüyo oluyor. Transferi onaylamadan önce ekranda beliren harflerin alıcıyla eşleştiğini doğrulamak paranızı yanlış bir hesaba kaptırmanızı engeller. Ama mesela gitmiyor. Ya da bilmiyorum, benimkinde mi öyle mesela, orada bir isim, evet, maskeli bir şekilde çıkıyor. Yani isminin iki harfi, işte soyadının iki harfi falan. Ben oraya onlardan farklı bir isim girersem kabul etmiyor ki. Bilmiyorum ya, ben de böyle. Şimdi banka adı veremeyeceğim. Hani her bankada böyle olması gerekiyor herhalde. Neyse, bakın burası daha önemli. Açıklama kısmını asla boş bırakmayın. Bir de daha böyle mantıklı şeyler yazılırsa. Şeyler falan olmuyor. Hani sadakam olsun. Ne bileyim şu. Yani daha böyle bir resmi şeyler yazmakta fayda var. Birçok kişinin hızlıca geçiştirdiği açıklama alanı hukuki bir ihtilaf durumunda en güçlü delilinizdir. Kira ödemesi yapıyorsanız, evet bunlar önemli bak. 2026 yılı Haziran ayı kira bedeli. İşte bir ürün satın alıyorsanız X marka ürün hizmet bedeli veya borç veriyorsanız borç ödemesi şeklinde net ifadeler yazın. Açıklaması olmayan transferler hukukta genellikle mevcut bir borcun ödenmesi olarak yorumlanabilir ve paranızı geri almanızı zorlaştırabilir. Mesela bir ürün aldın diyelim, onu IBAN'la ödeyeceksin. Atıyorum 5000 liralık bir şey aldın. Oraya hiçbir açıklama yazmadın. Sonra mesela o kişi sana şöyle diyebiliyor, benim paramı ödemedi. Sen de diyorsun ki, ya kardeşim IBAN'da işte bak burada falan filan, yo, borç ödemesi biliyor. Bunlar maalesef olabiliyor. Hani karşınızdaki insanın iyi niyeti de önemli burada ama ne olursa olsun IBAN'la para transferi yapıldığında neden dolayı yapıyorsanız bunu, bak kira ise mesela tamam, gerçi hani uygulamalarda kira seçeneği zaten var ama siz tarihini yazın. İşte hangi ayda veya hangi ayın ödemesini yapıyorsanız onu yazın. Yanlış hesap ve kiralık IBAN tuzaklarına dikkat edin demiş. Son dönemde dolandırıcıların sıkça başvurduğu, hesabıma yanlışlıkla para geldi, lütfen şu IBAN'a geri gönderin. Ya da IBAN'ınızı komisyon karşılığı kullandırın gibi. Zaten bu direkt bunun hapis cezası da var. Gibi taleplere kesinlikle itibar etmeyin. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen paraları doğrudan kendiniz başka hesaba aktarmak yerine hemen bankanızla iletişime geçerek işlemin iptalini veya güvenli iadesini talep edin. Oldu mesela, sizin hesabınıza birinden para geldi. Bilmediğiniz bir para bu. Sonrasında dediler ki, ya biz yanlışlıkla işte bu hesaba gönderdik. Onu lütfen şu hesaba gönderir misiniz dediklerinde yapma bunu. Eğer tanımadığın bir yerden para geliyorsa biz genelde para geldiğinde hani kabul ederiz direkt. Ya bir para gelmiş arkadaş, ötesi mi var deyip. Değil, burada böyle aradıklarında falan siz işlem yapmayın, bankanızı arayın. Bankanız o parayı diğer işte kim gönderdiyse ona güvenli bir şekilde geri göndersin. Siz işlem yapmayın yani. FAS işlemlerinde limit ve süreç takibi yapın demiş. 7/24 anlık para transferi sağlayan FAS sistemi hayatı kolaylaştırsa da işlem anında gerçekleştiği için hata payını neredeyse sıfıra indirmeniz gerekir. Gönder butonuna basmadan önce tutarı ve alıcı bilgilerini son bir kez gözden geçirin. FAS limitlerinin üzerindeki transferleriniz için EFT saatlerini ve işlem sürelerini hesaba katarak hareket edin demiş. Bak, sahte dekont ve SMS bildirimlerine karşı tetikte olun. Bir mal veya hizmet satışı karşılığında size gönderilen dekont görsellerine hemen güvenerek işlemi tamamlamayın. Çünkü o dekontları anında şu, hani yapay zekada bile şak diye yapıyorsun yani.
Dijital ortamlarda kolayca sahtesi üretilebilen dekontlar yerine paranızın kendi banka hesabınıza net olarak geçip geçmediğini mobil şubenizden bizzat kontrol edin. Gerçi hoş bildirim de geliyor. Hesabınıza para geldi diye. O dünyanın en güzel bildirimi o. Böyle bakıyorsun, birdenbire bir ışık beliriyor. Bir ses, işte sinyal sesi. Ondan sonra oradan bakıyorsunuz ekrana. Hesabınıza para gelmiştir. Ya da hesabınıza para girişi olmuştur. O çok güzel bir bildirim o. Ay, ay, ay. Yani birisi size dekont gönderse bile işte şu ödemeyi yaptım diye. Direkt olarak tamam deyip kabullenmeyin. Bir hesabınızı kontrol edin yani. Bunlar önemli. Kısacası soru işareti barındıracak işler yapmayın. Hani bu işin özeti bu. Net olun. Neye ne para veriyorsanız yazın. Gelen paralarda mutlaka dikkat edin. Çünkü radara takılabiliyorsunuz. Mesela bu açıklamalarda hatta bununla ilgili haber bile çıkmıştı. Birisi ne parası demişti ona. Bomba parası mı bir şey falan filan, şak diye yakaladılar çocuğu. Mermi parası. Ha. Arkadaşa para gönderiyor. Böyle şakasına yapmışlar. Ama bazı kelimeler radara direkt olarak yakalanıyor. Ondan sonra bir daha Almanların ünlü atasözü devreye giriyor. Mortingenstrauze efendim. Sonrası tamamıyla böyle oluyor yani. O yüzden net olun. Espri yapmayın. Hani orada onu yapmayın. 11-15 saatler. Ercan diyor ki abi çok teşekkürler ama bil bakalım ne eksik. Anladım ben onu. Yani olduğu zaman dikkat etsen de. Sunay bak, bizim Sunay teklifte bulunmuş. İban yollayayım abi, Sunay ben diyor. Gönder abicim bir İban, inceleyelim İban'ı. İban gönder, ondan sonra sana bir şifre gelecek. O şifreyi gönder bana. Sonra bir de onay mesajı gelecek. Orada da evet'e tıklarsan bir bakalım neler olacak. Çiğdem her yerden mi dolandırılıyoruz artık ya demiş. Vallahi öyle, dikkat etmezsen.

Ajlan Var Mısın radyonuzdaydı. Efendim bakınız, psikologlara göre insanların sizi hafife almasına neden olan 3 psikolojik hata. Ne yapayım, hafife alıyorsa hafife alıyordur. İlişkilerde ne kadar fedakarlık yaparsanız o kadar takdir edileceğinizi mi düşünüyorsunuz demiş. Yo. Arkadaş, höt höt olacaksın. Bak bunlar prim yapıyor. Böyle fedakarlık, medakarlık ben size söyleyeyim bir yere kadar. Ondan sonra o yapmış olduğunuz fedakarlık size vefasızlık olarak dönüyor. Bak yaz bunu buraya, yaz. Psikologlar sınır koymamak sizi değerli değil, görünmez yapıyor diyerek insanların sizi hafife almasına yol açan 3 gizli alışkanlığı sıraladı. Neler bunlar bakınız. İlki, her an ulaşılabilir olmak, her telefonu açma. Mesaja hemen dönme. Birisi çağırdığında her şeyi bırakıp koşmak, planlarınızı sürekli başkalarına göre değiştirmek veya her teklife düşünmeden evet demek. Tüm bunlar kulağa yardımsız.

severlik gibi gelse de aslında çevrenize benim zamanım değersiz mesajı verir. Ve bir de şeysin yani böyle hani her an böyle el altında görünen biri olmayın efendim. Hani birileri kim olursa olsun bu arkadaşlıkta da bak vallahi aşkta da öyle hani el altında gibi görünme yani. Bak siz her an orada olduğunuzda insanlar bu müsaitliği bir lütuf olarak görmeyi bırakır ve bunu varsayılan bir durum olarak kabul eder. Artık siz orada olmayı seçen değerli bir partner değil, zaten orada olması beklenen bir seçenek haline gelirsiniz. Ve sonrasında seçenek hani çok tercih edilen bir seçenek olmazsınız. Oysa gerçek saygı insanların sizin de bir sınırınız olduğunu ve bu sınırlara kendinizin de saygı duyduğunu gördüğünde başlar. Unutmayın, hayır demek karşı tarafı reddetmek değil, kendinizi korumaktır diyor. Şu hayır diyebilmek önemli. Ben vallahi yıllar önce bunun çalışmasını çok yaptım. Bak hayır diyebilmek çok kolay bir şey değildir, evet doğru. Bir dönem çok çekilmez birisi oldum ben sırf bu hayırlar yüzünden. Bana ne sorarsan sor direkt olarak cevabı hayırdı. Çünkü antrenman yapıyordum yani. Bunu geliştirmem gerekiyordu. Mesela hayır diyebilen bir insan değildim. Ama o dönem bir sıktım kendimi. Daha direkt mesela hani bir şey sormana gerek yok. Mahmut desen ben direkt hayır. Ama yapın bunu. Kendi ihtiyaçlarınızı yok sayarak sürekli vermek demiş mesela. Karşınızdaki kişi sizin ihtiyaçlarınızı görmezden gelse ve sizi tüketse bile vermeye, alttan almaya ve fedakarlık yapmaya devam ediyor musunuz demiş. Kendinizi hiçe sayarak gösterdiğiniz bu ekstra çaba bir süre sonra karşı tarafın gözünde sıradan bir günlük rutine dönüşür. Artık sadece yardımcı olmuyorsunuzdur, insanları sizi hafife almaya bizzat kendiniz alıştırıyorsunuzdur diyor efendim bak. Bu durum sizi tamamen tükenmiş hissettiren zehirli ve tek taraflı bir döngü yaratır. Sağlıklı ilişkiler iki yönlü bir sokaktır. Eğer bir taraf sürekli alıyor ve karşılığında bir damla bile ilgi göstermiyorsa bunun adı ilişki değil sömürüdür demiş efendim. Yani insanların sizi sömürmesine izin vermeyin. Bu hani her defasında da böyle uzak durun anlamında değil de. Başka ne var? Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmak. Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmak. Bir şey ne kadar kolay erişilebilir ve bedelsiz olursa insanlar ona o kadar az değer verir. Bak düşün bak bu her ticareti bile böyle ya. Aynı kalite ürünü. Bak aynı kalite ürünü. Sen fazlaca koyup vitrine fiyatını da düşük tutarsan. Diyelim ki 5 lira koydun. 5 lira fiyat biçtin. Aynı ürünü başkası 15 liraya satsın, millet gider onu alır. Bizde böyle yani. Bir şey ne kadar kolay erişilebilir ve bedelsiz olursa insanlar ona o kadar az değer verir. İnsanların sınırlarınızı aşmasına izin verdiğinizde ve bu ihlallerin hiçbir yaptırımı ya da sonucu olmadığında çevrenize sınırlarınızın önemsiz olduğu sinyali verirsiniz. Siz kendi kırmızı çizgilerinizi uygulamazsanız başkaları da uygulamaz, aksine o çizgileri test eder, zorlar ve zamanla tamamen görmezden gelirler. Saygı sadece talep edilerek kazanılmaz, sınırları korumadaki tutarlılıkla kazanılır demiş. Bak, hiçbir maddeye muhalefette bulunmadım. Vallahi helal olsun. Neler var bakınız, her an ulaşılabilir olmayın. Kendi ihtiyaçlarınızı yok sayarak sürekli verme tarafında olmayın. Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmayın. Cevabını verin. Bu böyle yani her an el altında olmayın yani. İnsanlar her an size ulaşamayacağını bilebilmeli. Sevgili Hasan, sevgili Mahmut Bey demiş, dinleyicilerine bir kamu spotu bırakmak isterim. Buyurun efendim. Banka hesabı radyo frekansı gibidir. Nasıl ki frekansını herkese kullandırmıyorsan, istiyorlarsa kullansınlar. Banka hesabını da kimseye kullandırma. Sonra bir bakmışsın sen türkü çalarken hesabın üzerinden başkaları operasyon çekiyor. Kısacası hep senin, kısacası hesap senin, sorumluluk da senin. Şifreler cepte, hesaplar sadece sahibinde kalsın demiş. Kesinlikle. Mikrofonun açık, hesabın kapalı olsun. Mikrofonu da her zaman açık bırakmak. O da sıkıntılı. Yani anons sırasında açık bırakmakta fayda var efendim. Olmadık zamanda açık bırakılan mikrofon.
Ama doğru valla. Peki. Bir de böyle banka hesabını radyo frekansı değiştirir gibi değiştirme. Nasıl ki radyo frekansını ikide bir değiştirirsen bir faydası yok. Aynı şey banka hesabı için öyle. Spot'a ek olsun.

0: Bugününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız var. Hemen ardından son yarım saate merhaba diyeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Dediğim gibi çok kısa bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Mebrure efendim. Yapay zekamız. Beyaz olamadım ama kara da değilim, radyonuzdaydı. Bakınız. Duyulmamış olay. Ya arkadaş. Kirasını alamadı, muhatap bulamayınca mezarlığa koştu. Bari hani parayı alamıyoruz, bari dua edelim biraz deyip. Emekli Süleyman D. bakın 55 yaşında. Samsun'daki dairesini kendisini hastanede görevli bir memur olarak tanıtan HD'ye kiraya verdi. HD'nin annesi SD ile birlikte oturacağını beyan ettiği daireye 10 Şubat'ta yerleştiği, ancak taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmadığı belirtildi. Ah be abim. İşte o sözleşme olacak. İddiaya göre daha sonra ev sahibiyle kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı ve HD İstanbul'a giderek telefonlara cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine Süleyman D. 10 Şubat 10 Haziran dönemine ait kira, aidat ve yakıt giderleri için icra takibi başlatırken mahkemeye de tahliye davası açtı. Tamam, evdeyiz hani, sözleşmede yoksa madem. Karşı tarafla iletişim kuramadığını ifade eden Süleyman D. HD'nin babası ve SD'nin eşi olan merhum MD'nin Canik ilçesi Devgeşir mahallesindeki mezarını ziyaret etti. Mezarın çevresindeki yabani otları temizleyip dua eden Süleyman D. yaşadığı mağduriyeti merhuma anlatarak oğlu ve eşini kul hakkı yedikleri gerekçesiyle manevi olarak şikayet ettiğini söyledi. Yani bundan bu HD'nin pek bir vicdan hissedeceğini sanmıyorum. Çünkü hani böyle bir durum olsa hani gelir zaten ödemesini yapar. Mezarlık önünde açıklamalarda bulunan Süleyman D. Evimi 10 Şubat'ta HD isimli şahsa kiraya verdim. Kendisi bir yakınımıza Samsun'da hastaneye memur olarak atandığını, şu anda kursları olduğunu ve kursları bittikten sonra annesi SD ile oturacağını beyan etmişti. 10 Şubat'ta eve geçti ve kira aktif olarak başladı. Defalarca söylememize rağmen sözleşme yapmadı. İşte abim bunlar ya, yani sözleşme yapmadan zaten evi almak, evini alman hata. Bu iki taraf için de hata, iki taraf için de mağduriyet doğurur. Yani sözleşmesiz bu işler olmaz ha. Ne dedik? Defalarca söylememize rağmen sözleşme yapmadığı Mart ayının ikinci haftasından sonra da İstanbul'a gittiğini ablasından öğrendim diyor. Sözleşme yapmayınca ilk icra resmi evrakını 20 Nisan'da gönderdik. 30 Nisan'da birinci ihtarname, 8 Haziran'da da ikinci ihtarname çekildi. Yasal yollar silsile halinde devam ettirildi. 17 Haziran'da da Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne tahliye davası açtım. Kendisi telefonlara çıkmıyor dedi. Artık tamam yani nedir? Yapacak bir şey yok mu demek lazım? Veya artık adalet nasıl alırsa. Rahmetli büyüklerine mezarlıkta şikayet ettim diyor. Fotoğraflar falan var. Kiracılarından muhatap bulamayınca mezarlığa giderek merhum büyüklerine şikayet ettiğini dile getiren Süleyman D. Bu süreçte maddi kaybım 10 Şubat 10 Haziran arası kiralardan 64 bin TL. Aidat 8.875 TL, 3.400 TL'de ısınma bedeli olmak üzere toplam 76 bin liradır. Ben devletimize güveniyorum, alacaklarımı istiyorum. Babasının mezarına geldim, rahmetli babasına oğlu ve eşini şikayet ettim. Kiracılarım olan oğlunu ve eşini önce Allah'a sonra da rahmetli babasına havale ediyorum diye konuşmuş. Süleyman Dayı devlete ve adalete güvendiğini, alacaklarının tahsil edileceğinden emin olduğunu sözlerine eklemiş. Yani inşallah olur ama en kötü ihtimalle bari hani sözleşme de yok çünkü. Evi bari tahliye ettirirsen o bile zarardan kârdır yani. Ne diyeceksin abi? Ha şu da var, sözleşme olsa da ödemediği zaman ödemez ama hani sözleşmesiz olmaz o işler. Biraz vicdan. Bir de şu da var hani, diğer taraftan baktığın zaman yani el alemin evini tutuyorsun ve herhangi bir şekilde abi para ödemiyorsun. Bak sıkışık olabilirsin, o ayrı bir şey. Hani işlerin bozulmuştur o sırada, onlar ayrı bir şey, konuşursun. Tabii bu ev sahibini çok da ilgilendiren bir şey değil esasında ama hani o da insandır dersin. Ve uzunca bir sürede böyle beraber onun evinde kalıyorsan nedir hani, sana tolerans gösterebilir. Bunları duyuyoruz, bunlar güzel şeyler ama sen...
Abi eve giriyorsun, hiç ödemeden gidiyorsun ya. Neyse, inşallah olumlu sonuçlanır. 11.44 saatler Radyo Este. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Pekala. Aman dikkat, şu ev sahibi kiracı meseleleri arkadaş, yüzyıllardır bitmiyor bu dert ya. Derya Uludin diyelim, devam edelim sonra.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Ulu Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim, hadi bakalım hazır olun. Kavurucu sıcaklar geliyor ki zaten bunun uyarısı verildi. Hep de söylüyoruz özellikle. İnsanları sevmem sen de. Temmuz, Ağustos, yani Ağustos daha doğrusu. Rekor sıcaklıklar bekleniyor deniyor. Bunları biliyoruz efendim. Ama bu daha yakın bir tarihle ilgili. Bak, sıcaklıkların efendim pek çok ilde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Güneydoğu'da mesela 38-40 dereceler. İç Anadolu keza öyle. Yani artık bu dakikadan itibaren bütün sıcaklıklara, daha doğrusu bütün anlık değişimlere de hazırlıklı olmamızda fayda var. Yani hem bir taraftan sıcaklıkları göreceğiz. Bayağı sıcak günler yaşayacağız ama onunla beraber ani ve yoğun yağmurlara, sağanak yağmurlara, bunlara falan da hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte nedir? Sel felaketidir, odur, budur. Bununla ilgili uzmanlar uzun zamandır uyarıyor efendim. Bu El Niño dediğimiz neyse artık, bu sene onunla bir kez daha yüzleşeceğiz ve tarihi sıcaklıklar bizleri bekliyor. Şimdiden tedbir almakta, yani tedbir dediğin ne olacak? İşte evde klima varsa, çalıştırmıyorsanız bakımına falan biraz böyle özen gösterin. Ha, öyle yani, tedbir ne olacak başka? Sıcaklarda yapılacak olanlar belli. Mümkün olduğu kadar işi gücü olmayanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarılarda olmaması gerekiyor. Keza yine 65 yaş ve üstü vatandaşlar. Ondan sonra sevgili hamile kadınlar, çocuklar. Ki yaz saatinde çocukları tutmak da çok kolay değil ama maalesef. Açıkçası rekor sıcaklarla uğraşacağız artık. Haziran sonu geliyor. Temmuz'la beraber bu sıcaklar da gelecek. Temmuz sonu ve Ağustos'la beraber de rekorları göreceğiz. Avrupa 2'de 1 sarı alarm verip duruyor. Fransa öyle, İngiltere öyle. Oralarda da, Fransa'da sıcaklardan ölümler bile başladı. Ağası besi yok. Yıllar önce yaşanan senaryo bu yaz yine karşımıza çıkıyor. Biz evet, hani Avrupa'ya göre zaten daha sıcak bir ülkeyiz. Ama ne olursa olsun şimdiden hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Gölgelikleri hazırlayıp. Maalesef böyle bir yaz yaşayacağız sevgili dinleyenler bu sene. 11.50 oldu saatler. Son 10 dakikaya giriyoruz. Yavaş yavaş toparlanalım efendim. Bir adet Mazhar Fuat Özkan, ardından da programı kapatalım.

0: işler bunlar. Nilkara İbrahimgil ile Organize İşler Bunlar radyonuzdaydı. 11.56 oldu saatler. Gitme vakti geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın saat 10'da yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da. Namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
6: Radyo S.
1: Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Türkiye'nin en iyi erkek vokallerinden biridir Fatih Erkoç. 90'ların başından günümüze hala üretmeye devam eder. Pop şarkıları yapmıştır, halk müziği albümleri yapmıştır, sanat müziği şarkılarının oluşan albüm yapmıştır. Caz şarkıları söylemiş ve bunun üzerine konserler vermiştir. Yani her daim her enstrümanı çalabilen, her tarzlarda yine şarkılar söyleyebilen bir isim Fatih Erkoç. Ve onun da unutulmaz şarkılarından bir tanesi 1992 yılında Oynatmaya Az Kaldı adlı albümde seslendirdiği şarkıyla Ellerim Bomboş'la başladık bugün. 95.6 Radyo Est'te Güne Bakana.

0: sonra döneceğim.
1: Öyle iki tane slow şarkı çaldım diye hep slow gideceğim zannetmeyin. Arada var istekleriniz, onları da yayınlarız, hiç merak etmeyin. Onlar da gelecek ardı ardı ama şimdi biraz iki slow şarkıyla açılış yaptıktan sonra hareketlenelim. 96 yılından Ferdi Anıl Yarkın gelsin. Şarkısı Dikkat Et.

de tabii ki istekleriniz için bir WhatsApp hattımız var. Kalbinizden, gönlünüzden geçen her ne kadar ben playlistimi yapmış olsam da, şarkılarımı belirlemiş olsam da, uygun şarkılar olursa neden olmasın? 0533 155 4000 0533 155 4000 radyo isim WhatsApp hattı. Hattımızdan isteklerinizi yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Armağan etmek istediğiniz kişiler varsa onları belirtebilirsiniz. Gidesim gelmiyor. Yıl 2000 ve Reyhan Karaca.

Orhan Gencebay'dan da esintiler aldığı ve tabii ki Mustafa Sandal'ın yine destek verdiği bir şarkıydı. Gidesim Gelmiyor. Reyhan Karaca'dan dinledikten sonra BBG evinin ilk konuklarındandı sevgili Tarık. Hatta bu şarkıyı o yarışmada BBG evinde yazıp bestelemişti. Ve sonra da bir albüm olarak bizlere sunmuştu. Hatırlayanlar olacaktır aranızda. Of deri gönülle devam ediyoruz. Güne bakana 90'lara.

Sevdiğini söyleyip mesut eder misin? Tarık of deli gönül. Mesut Bey'den de tüm dostlarına gitti. Haliç Kardeşler Pide ve Cantık Salonu hem çalışanlarına hem misafirlerine, müşterilerine göndermiş olalım bu şarkıyı. Ardından 95 yılındayız. 90'ların tam ortası. İlk albüm ve ilk albümün ilk hiti. Uhte Seçil.

İki Kayağan şarkısı çalacağım ard arda. Dün Kayağan'ın vefat etmeden önce yazdığı bir şarkıyı İskender Paydaş düzenlemiş ve Nilüfer seslendirmişti ve onu çalmıştım. Bugünse yine 90'ların başına gideceğiz. Önce Gözlerinin Hapsindeyim, Kayağan'ın sözü bestesi. Hemen ardından da yine bir Kayağan şarkısı, Nilüfer ve Melankoli.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Tabii ki çalmazsak olmazdı gelen isteklere. Her ne kadar slow olsa da ve slow iki şarkıyla başlamış olsak da. Şimdi tekrar yavaş yavaş ritmi yükselteceğiz. Yeşim Salkım'ın Deli Mavisi'nin ardından Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. 90'ların sonu, 2000'li yılların başı. Bir Serdar Ortaç klasiği Mesafe gelecek radyolarınıza.

0: 1991 Yan Cevcimik. İlk çıkışı, ki daha önce biliyorsunuz dans ediyordu. Çeşitli tiyatro gruplarında sahnede oynuyordu. Hatta Deve Kuşu Kabare'de Zeki Alas, Yemetin Akpınar, Nevra Serezli kadrosundaydı. Sonra şarkı söyleyeceğim deyip bu albümle yola çıktı. Sözleri Aysel Gürel'e ait bir şarkıdır Abone. Gora Mafya'nın da düzenlemesiyle Yan Cevcimik'in ilk albümünden geldi radyolara. Yavaş yavaş 90'ların sonuna doğru yaklaşıyorken, bu kez yıl 1998. Konuğumuz da Mustafa Sandal ve şarkısı aboneyim, abone. Aya benzer.
1: Bursa Radio S.

İşte bizden böyle gelir Serkan ölürüm sana der ve gider. İstek sahibine gönderildi. 97 yılından bir Tarkan klasiği. Artık yavaş yavaş bitirelim yine 90'ların sonunda. Yine sözlerde Aysel Gürel var. Beste ve düzenleme Onno Tunç. 91 yılı Sezen Aksu. Hadi bakalım. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra yenilerle devam.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Kıbrıs sokaklarında yankılanan o en büyük acı. Şimdi Tuğçe Kandemir'in fırtınalı sesiyle tüm dünyaya yayılıyor. Murat Yeter'in kült eserleri çağdaşlaştırdığı folk projesinde Maus Limanı'nı Tuğçe Kandemir aynen böyle yorumluyor. Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlandı. Bu albüm dinleyiciyi bildiği tüm limanlardan ayırıp bambaşka bir atmosfere sürüklüyor. Bu sadece bir türkü değil, bir ağıtın modern bir başkaldırıya dönüşümü.
1: Uyan Halim, uyan.
0: Milyonları peşinden sürükleyen o karakteristik vokaliyle bu kez geçmişin kederini günümüze taşıyor Tuğçe Kandemir. Projenin adı Folk ve bu projeden çok da güzel şarkılar, türküler gün yüzüne çıktı ki onlardan bir tanesiydi Tuğçe Kandemir yorumuyla. Bir diğeri ise Candan Erçetin yorumuyla geliyor radyolara. Bahçenizde gül var mı diyor şarkıda.

bahsetmiştim sizlere programda. İki keklik, mişmiş, halay, gesi bağları, garip bir kuş. Eklemedir koca konak, dere boyu kabaklar, bekar gezelim. Aman doktor. Ve az önce dinlediğiniz Monse Limanı'yla, şimdi dinliyor olduğunuz Caner Erçetin yorumuyla, Bahçenizde Gül Var Mı? Murat Yeter'in Folk adlı projesinde seslendirilen şarkılar. Tüm dijital platformlarda yayınlandı bu şarkılar. Ayrıca bazıları klipleniyor, bazıları da kliplenmeyi bekliyor. Paylaşılanlardan çaldım sizlere. Keyifle. Hemen ardından da bir Barış Manço klasiğini Mehmet Erdem yeniden yorumladı, coverladı. O şarkıda Ben Bilirim.

Türk pop müziğinin güçlü ve iddialı isimlerinden bir tanesidir İrem Derici. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı kariyerinin 4. stüdyo albümü Olay Mahalli'ni yaz başında müzikseverlerle buluşturdu. Güçlü vokali ve kendine özgü yorumuyla pop müziğin en sevilen isimlerindendir. Çok da severiz, çok da beğeniriz. Bu albümde Onur Tüzün, Kaan Karamaya, Olcay Ecet, Murat Güneş, Oğuz Mert Çodur, Sezen Aksu ve Serhat Tekin'le söz ve beste çalışmalarında bir araya gelmiş. Düzenlemelerde ise BK, Mustafa Ceceli, Ufuk Kevser, Ayro, Kerem Aktağ ve Kerce'ye gibi isimler var. Albümün isim şarkısıyla burada olacak. Haberinin hemen ardından İrem Derici ve Olay Mahalli.

2024 Baykuş Edebiyat Dergisi ödüllerinde yılın tiyatro oyunu en iyi yönetmen, Altın Körfez ödüllerinde yılın tiyatro oyunu seçildi. Lütfi Canbulut tek başına sahnede ve tek kişilik muhteşem performansıyla Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan'ı sahneliyor. Daha önce Bursa'ya birkaç kez geldi. Eğer izlemediyseniz ve bu akşam bir plan program yapmadıysanız, bir tiyatro oyunu izleyin diyorsanız saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de İçimizdeki Şeytan. Biletlerse biletina.com'da ve ayrıca bu bilette satışta. İrem Derici yeni albümünün isim şarkısı Olay Mahalli ile geldi. Ardından da yeni teklisiyle Murat Boz burada şarkısı Yaratus.

Şimdi bu şarkı eşliğinde ben sizlere şöyle bir liste ileteceğim ki of diyeceksiniz. Bursalılar cumartesinden itibaren tam 10 gün boyunca muhteşem sanatçıların muhteşem sahneleriyle ve konserleriyle çok eğlenecek. 27 Haziran Pazar Cumartesi Demet Akalın var. 28 Haziran Pazar Ceza var. 29 Haziran Pazartesi Derya Ulu. 30 Haziran Salı Serkan Kaya var. Bitti mi? Bitmedi. 1 Temmuz Çarşamba Levent Yüksel. 2 Temmuz Perşembe Ebru Yaşar. 3 Temmuz Cuma Gökhan Türkmen. 4 Temmuz Cumartesi Murat Boz. 5 Temmuz Pazar Sinan Akçıl. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da FSM Hastane alanında gerçekleştirilecek bu konserler. Ücretsiz olarak gidip katılabileceksiniz, izleyebileceksiniz. Demet Akalın da bir anlamda açılışını yapmış olacak 27 Haziran Cumartesi saat 21'de. Bu arada Gökhan Özen'le birlikte seslendirdiği şarkıyı Nazar. Ardından da Berkay'ın yenisi Aslanlar Doğuyor geliyor radyolara.

Bir başka tiyatro alternatifiniz ise Aspera sahnede. Var dedim, kopardım, çekip seni bağrımdan. Bu akşam saat 20'de Aptal adlı oyun sahnelenecek. Bu oyunun biletleri de biletina.com'da satışta. Kalpteni aslanlar duyuyor. Kopar dedin, kopar. Peki ben stand-up izlemek istiyorum diyenler varsa aranızda. Bebek gibi. Son gün kampanyasıyla iki biletin biri bedava. Aşkta korkaklar ölür ama. Özgür Turhan aynısı ve yenisi gösterilerinin ardından yepyenisiyle Bursa'da. Saat 20.30'da Boğup sahnede izlenebiliyor. Bu gösterinin de yine biletleri biletina.com'da.

0: Göksel sen varsın. Genelde ilk saatte 90'lar ya da daha eski şarkılar çalıyorum ama ikinci saatte de hep yenileri çalmaya ve duyurmaya çalışıyorum sizlere. Sen varsın da onlardan bir tanesiydi. Yine yeni.
1: Seni sevdim sevdim.
0: Hakan Peker.
1: Gönlüm oldu.
0: Onun yepis yenisi. Sen yoluna git.
1: Yaşadım.
0: Kısa bir reklamlardan sonra son yarım saat son şarkılar.
1: Ne olur.

manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bir dönem proje albümleri yaptı sevgili Cenk Eren. Ferdi Özben şarkıları okudu, Selda Bağcan şarkıları okudu, Cem Karaca şarkıları okudu. Ama bunlar hep böyle albüm albüm hazırlanıp sundu bizlere. Şimdi tek tek yine şarkılar paylaşmaya devam ediyor ki son şarkısıydı Kopsun Kıyamet, Cenk Eren'den geldi radyolara. Gülizayla ile devam edelim. Onun da yenisi Hava Civa.

Küçük yaşta keman eğitimi almaya başlayan ve kendini geliştirmeye adayan Javadol, birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanarak tanınmış. Dünya çapındaki yıldızlarla gerçekleştirdiği etkileyici performanslarla adından söz ettiren sanatçı, Eurovision birincisi Alexander Rybak ve virtüöz piyanist Lola Astonova gibi isimlerle sahne alarak büyük beğeni toplamış. Özellikle sosyal medyada paylaştığı performanslarla geniş kitlelere ulaşan Javadol, hem klasik hem de modern müziği harmanlayan yenilikçi tarzıyla dikkat çekiyor. Kendi eserlerinin yanı sıra en sevilen Türk dizi müzikleri ve dünya hitlerinden oluşan özel bir repertuarla dinleyicilere eşsiz bir müzikal deneyim sunuyor. We Don't Say I Love You konseri önce bu akşam Gemlik'te Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde, hemen ardından 26 Haziran Cuma saat 21'de Sayyare Kültür Merkezi'nde Bursalılarla oluyor. Bu özel ismin özel konseri için biletlerse platformlarda satışta. Kurtlu Kuyu'yla geldi Onur Özdemir. Günaydın Memur Bey olarak da Sezen Aksu kendi albümünde de seslendirmişti bu şarkıyı. Şarkının sahibinin sesinden çaldım bugün sizlere. Bu arada Nilüfer'in Kayağan yeni şarkısı İstek üzerine programın sonuna doğru yayınlayacağım. Onu da iletmiş olayım bekleyenlere. Şimdi Ayşe Hatun Önal ve Su Damlası burada, radyoda.

İmani geliyor. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Bursa'ya Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'na. 2024'te 8 cello eşliğinde sunduğu Voodoo Cello projesiyle Türkiye'de kapalı gişe sahne almıştı sanatçı. Yeni albümüyle çok daha cesur ve güçlü bir performans sunuyor. Woman Deserve Rage. Özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini evrensel bir dille anlatıyor ve sahnede Imani'nin yorumuyla hayat buluyor. Bu özel gecede Imani hem yeni şarkılarını hem de dünya çapında sevilen hitlerini Bursa'da sahneye taşıyarak unutulmaz bir konser yaşatacak Bursalılara. 1 milyara aşkın dinlenmeye ulaşan son şarkısı, 3 ülkede aldığı platin plaklar ve işte sahnede Imani. 27 Haziran Cumartesi 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak kendileri. Biletlerse sadece bu biletten edinilebiliyor.

Ben galiba çok sevdim bu şarkıyı. Oğuzhan Koç, bunun adı Aşksa. Özellikle böyle final bölümüne doğru coşuyor şarkı. İyi geliyor bana, güzel geliyor, keyifli geliyor. Umarım siz de beğenerek ve severek dinliyorsunuzdur. Ben zaten eğer ben sevmiyorsam şarkıları çalmıyorum arkadaşlar. Her ne kadar yeni de olsa önce benim sevmem gerekiyor. Sonra da benim sevdiğimi zaten seversiniz diye düşünüyorum. Son 3 şarkı Zeynep Mansur ve Loş.

0: Etraf kalabalık ama içim boş.
1: Etraf kalabalık ama içim boş.
0: Her yer ışıl ışıl ama.
1: Her yer ışıl ışıl ama kalbim loş.
0: Etraf... Zeynep Mansur.
1: İçim boş.
0: Fedon önce Bodrum'da diyecek, bizi şöyle bir Bodrum'a götürecek. Loş. Ardından da Kayağan'ın sözü bestesiyle, İskender Paydaş'ın düzenlemesiyle, Nülüfer'in Sabaha Kadar şarkısıyla da bugünlük bitireceğiz programı. Sia Otel, Termal ve Spa'ya çok teşekkürler ediyoruz katkılarından dolayı. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel.com.tr

0: yollarda. Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hiç tanımasaydım seni, tutuşup küle döndüm. Üstüne çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bursa Radyo F.
1: Masum perçem dökülsün, haydi haydi haydi, kaytan bıyık bükülsün.

0: reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden. Bu yüzden bir küçük iz bırak.

olacak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım ben. Elimde yandan kocaman rengarenk geçici.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Bursa Radyo F. Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radio S.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.

sanki bir Mayıs. Benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner. İki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar. Beni

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Bursa Radyo F.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.